0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: could put your hands together in here tonight if you want to.
1: Farklı bir duygu.
2: Radio Life.
1: Farklı bir tat.
2: 103.6.
1: Radio Life.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Radio Light.
1: 103.6
2: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
2: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
3: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
2: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Denenmelere karşı savunma yaratmak için basit bir öncüle ihtiyacımız var. O da şu: bütün denenmeler bir dizi ilahi sınırlamadır.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Savunmamız adlı bugünkü paylaşımda Tanrı'yı hoşnut eden bir yaşam sürdürmekte yalnız olmadığımız hatırlatılmaktadır. Unutmayalım ki Tanrı her zaman bir çıkış yolu sağlar. Bu programı şimdi birlikte dinleyelim.

0: Hayatta hazırlıklı olmamız gereken zorunluluklar nelerdir? Ayete göre denenme kaçınılmaz deneyimlerden biridir. Kutsal kitap bunun herkes için geçerli olduğunu söyler. Hayatınızda asla bazı tutumlarla ya da bazı yollarla baştan çıkarılmayacağınız bir zaman olmayacaktır. Öyleyse ayartılara karşı hazırlıklı olmalıyız. Denenmelere karşı plan yapmalıyız demek istemiyorum. Ama denendiğimizde nasıl bir karşılık vereceğimizi planlamalıyız. Romalılar 13:12-14 şöyle der. Gece ilerlemiş, gündüz yaklaşmıştır. Bunun için karanlığın işlerini üzerimizden sıyırıp atarak ışığın silahlarını kuşanalım. Çılgınca eğlencelere ve sarhoşluğa, cinsel ahlaksızlığa ve sefahate, çekişmeye ve kıskançlığa kapılmayalım. Gün ışığında olduğu gibi saygın bir yaşam sürelim. Rab İsa Mesih'i kuşanın. Doğal benliğinizin tutkularına uymayı düşünmeyin. Paulus, doğal benliğinizin tutkularına uymayı düşünmeyin diyor. Öyleyse bir uyumdan ya da bir uyum yaratmaktan ya da ayartıya uymaktan bahsetmiyoruz. Kutsal kitap ne diyor? Doğal benliğinizin tutkularına uymayı düşünmeyin. Şimdi lütfen 1. Korintliler 10:12-13'e bakalım. Bu ayetlerle başlamak istiyorum ama konuyu incelerken başka anahtar ayetlere de bakacağız. Önce 12. ayet. Onun için ayakta durduğunu sanan dikkat etsin, düşmesin. Dostlar, hepimiz bu ayetten öğüt almalıyız. Şimdi 13. ayetle devam edelim. Bakın ne diyor. Her insanın karşılaştığı denemelerden başka türlü denemelerle karşılaşmadınız. Tanrı güvenilirdir. Gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. Şimdi şunu anlatmak istiyorum. Ayartıya karşı kendi savunmanızı yaratmak için basit tüm ayartılarda bir dizi ilahi sınırlama olduğu önerisiyle başlamak zorundasınız. O da şudur. Herkesi kusursuz şekilde tanıyan Tanrı, her şeyi tamamıyla kontrol altında tutan Tanrı'dır. Tanrı, evrenin egemenidir. Şimdi, eğer ben buna inanmazsam, şeytan ateşli yalan oklarını bana her çeşit ayartı olarak göndermeye başladığında, gerçekten çok zor bir zaman olacaktır benim için. Şimdi, 13. ayete geri dönelim. Bakın ne yazılı. Her insanın karşılaştığı denemelerden başka türlü denemelerle karşılaşmadınız. Tanrı güvenilirdir. Gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. İnanıp inanmadığıma karar vermeliyim. Öncelikle Tanrı bir sınırlama koymuştur. Bu katlanabileceğimden fazlası olmayacaktır. İkinci olarak Tanrı, her bir denenmenin beraberinde bizzat kendisi bir çıkış yolu tasarlamıştır. Şöyle diyebilirsiniz, ama sen benim nasıl denendiğimi bilmiyorsun. Dostum, bu nasıl denendiğinizi hiç değiştirmez. Tanrı, siz daha denenmeye girmeden önce çıkış yolunu zaten hazırlamıştır. Öyleyse başlarken 13. ayette söylediğimiz ana önermeye geliyoruz. Dayanabilmeniz için denenmeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. Şimdi izin verin size bunun ne demek olduğunu açıklayayım. Bu, Tanrı sizin denenmelerinizi kaldıracak demek değildir. Hiçbir ayette Tanrı'nın denenmeyi kaldıracağı söylenmiyor. Bunun yerine şöyle deniyor. Dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. Dayanabilmemiz için katlanabilmemiz için, diğer bir deyişle bu zorluğun içinden geçip ilerleyebilmemiz ve oradan zaferle çıkabilmemiz için. Öyleyse bu kadar yoğun denenmelere ve çekici şeylere karşı nasıl bir savunma oluşturabiliriz? Şimdi 2. Petrus 2:9'a bakmanızı, bu ayeti iyice incelemenizi rica ediyorum. Birazdan anlatacağım sebeplerden ötürü bu ayetlerin tümü çok önemlidir. Öyleyse bu ayetleri yazın ya da en azından kutsal kitabınıza küçük bir işaret koyun. Petrus şöyle diyor. Görülüyor ki Rab, kendi yolunda yürüyenleri karşılaştıkları denemelerden nasıl kurtaracağını bilir. Doğru olmayanları cezalandırarak yargı gününe dek nasıl alıkoyacağını da bilir. Tanrı, bu denenmelerden bizi nasıl kurtaracağını bilir. Bu şu anlama gelir. Denenmenin ortasında baskı devam ederken ve biz Tanrı'ya yakarırken, Tanrı bizi nasıl kurtaracağını tam olarak bilir. Kendimizi savunma temelini inşa etmek için şu ana kadar ne yaptık? Kendi savunma temelimiz için öncelikle ilahi bir sınırlama vardır. Bu dayanabileceğimden fazla olmayacaktır. İkincisi, Tanrı bizim için bu denenmeden bir kaçış yolu zaten hazırlamıştır. Üçüncüsü, Tanrı karşılaştığım bütün denenmelerden beni nasıl kurtaracağını bilir. Öyleyse kendi savunmamızı bina ederken çok büyük bir temel güvencesi ve özgüveniyle başlarız. Bu konuşmamda size bunların iki ya da üçünden söz etmek istiyorum. Bu savunmayı nasıl inşa ederiz? Şu ana kadar söylediğim her şeyi Tanrı yapar. Yani sınırlamaları koyan O'dur. Kaçış yolunu açan O'dur ve her seferinde bizi kurtarma gücüne sahip güvenebileceğimiz yalnız O'dur. Şimdi soru şu, bizim sorumluluğumuz nedir? Size bir soru sorayım. Eğer ayartılarla nasıl başa çıkacağınızı araştıracak olsanız, aklınıza ilk gelen şey ne olurdu? Aklıma ilk gelen şey, kutsal kitaba bakıp, bütün bu sıkıntılarla denenmiş birini bularak, denenmelerden nasıl başarıyla çıktıklarını incelemek olurdu. Denenmelerin üstesinden gelememiş, ayartıya düşmüş insanlardan ve sonuçlarından çok söz ettik. Denenmenin üstesinden gelmeyi bildiğini düşündüğüm kişiler arasında İsa Mesih kesinlikle birinci sıradadır. Şimdi Matta 26. bölümü açalım. Rabbimizin hayatındaki büyük bir denenme zamanını incelemek istiyorum. Burada olan şudur. Rab İsa Mesih Yahuda tarafından ihanete uğramıştı. Üst kattaki odadan ayrılmış ve öğrencilerini Getsemani bahçesine getirmiştir. Kendisi babasına dua ederken öğrencilerinin de onunla beraber dua nöbeti tutarak beklemelerini ve yakarmalarını istemiştir. Rabbin ettiği duayı dinleyin şimdi. Babasına Matta 26:39-41'de şöyle dua eder sevgili dostlar. Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. Baba dedi, mümkünse bu kase benden uzaklaştırılsın. Yine de benim değil, senin istediğin olsun. Size göstermek istediğim yer burası. 40. ayette şöyle diyor. Öğrencilerinin yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Petrus'a, demek ki benimle birlikte bir saat uyanık kalamadınız, dedi. Rab'bin söylediğine dikkat edin. Burada Rab İsa Mesih öğrencilerine kendilerini denenmelere karşı nasıl savunacaklarını anlatıyor. 41. ayette İsa Mesih şöyle diyor. Uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür. Uyanık durun ve dua edin diyor. Çünkü denenme yanı başınızda, dua edin ki ayartılmayasınız. Peki, savunmamızı bina etme inisiyatifini ele aldığımızda ilk adım nedir? İlk adım denenmelere karşı tetikte olmaktır. Çünkü bu ayetlerde anlatılan tam da budur. 41. ayette uyanık durun diyor. Bu sözcük ruhsal olarak tetikte olun anlamına gelir. Sadece fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da tetikte olun demektir. Öğrenciler çoktan uykuya dalmışlardı. İsa Mesih onlara ruhsal olarak tetikte olun dedi. Görmenizi istediğim şey işte budur sevgili dostlar. Eğer hayatımda ayartılara karşı bir savunma inşa edeceksem, tetikte olma duygusu bina etmeliyim. Bu bir farkında olma durumudur. Şeytanın saldırılarına karşı farkında olma durumu. Şimdi şeytanın zamanlaması üzerine durmak istiyorum. Sizin de bildiğiniz gibi şeytan saldıracağını beklemediğimiz bir zamanda bize saldıracaktır. İyi bir başlangıç yapıp hadi gel de sana gününü göstereyim diyebiliriz. Ama bunu sakın yapmayın. Şeytan kurnazca, beklenmedik bir zamanı seçer. Saldıracağı kişiyi kurnazca ve beklenmedik bir anda yakalar. Kurnazca ve beklenmedik bir yönden yaklaşır. Diyelim ki yaklaşımını çözdünüz. O zaman farklı bir yol seçecektir. Demek istediğim taktik aynı, yeni bir şey de yok. Belki bu taktiği sizin üzerinizde ilk kez denemiyor olabilir. Ama uzun bir aradan sonra ilk kez olacak. Böylece birazcık daha farklı bir yaklaşımla karşınıza çıkıverir. Bildiğiniz gibi şeytan daima gardımızı düşürmeye çalışır. Şeytan bir strateji ustasıdır. Zamanını belirler, yerini belirler, kişiyi seçer, yöntemi seçer ve genellikle bunlar hiçbir şeyden kuşkulanılmayacak kadar masum görünürler. İsa öğrencilerine uyanık durun, tedbirli olun, dikkatli olun dedi. Karışıklıktan dolayı bu dönem hayatınızdaki tehlikeli dönemlerden biri olabilir. Tam anlamıyla ne olup bittiğini kestiremiyorsunuz. İsa Mesih'in söylediği şey öğrencileri üzdü. Çarmıh hakkında konuşmasıyla öğrencilerin kafasını karıştırdı. Çünkü İsa Mesih'in söyledikleri öğrencilerin istekleri ve beklentileriyle örtüşmüyordu. Olan oldu ve Petrus İsa Mesih'i inkar etti. Kutsal kitap herkesin İsa Mesih'i uzaktan izlediğini söylüyor. İsa Mesih'in bu bölümde bahsettiği şey tetikte olmaktır. İsa Mesih sadece bir anlık uyanık olun demedi, sürekli uyanık kalın dedi. 1. Petrus 5:8'e bakalım şimdi. Bakın ne diyor? Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız iblis yutacak birini arayarak kükreyen aslan gibi dolaşıyor. Bir aslan yutacak birini nasıl arar biliyor musunuz? Bir aslan çok sakince, çok sessiz, çok çevik bir şekilde ilerler ve aniden bir fişek gibi saldırır. Ormandaki en tehlikeli hayvan aslandır. Çok süratlidir, güvenilmezdir, çok sessizdir ve bütün kaslı yapısına rağmen çok sakince yaklaşır. Paulus ne diyor biliyor musunuz? Dikkatli olun çünkü şeytan kükreyen bir aslan gibi yutacak bir av arıyor. Öyleyse kardeşim, sen ve ben şeytanın ayartılarına karşı bir savunma inşa edeceksek, Tanrı'dan bize ayık olmayı öğretmesini istemeliyiz. Nöbet tutmalı ve çok dikkatli olmalıyız. Bununla ne demek istiyorum? Kutsal Ruh'un gücü aracılığıyla siz ve ben bunu Rab olmadan yapamayız. Görünürde olanlara değil ama gerçekte ne olup bittiğine dair Ruh'un hassasiyetine Rab olmadan sahip olamam. Öyleyse ilk adım tetikte olmaktır. Peki ikinci adım nedir? Şimdi dilerseniz Matta 26:41'e bakalım. Uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür. İsa Mesih onlara uyanık durun ve dua edin dedi. İsa Mesih ayartılara karşı savunma inşa etmenin bir adımının dua olduğunu söyledi. Kutsal Ruh aracılığıyla uyanık durmak için tetikte olmaya çalışıyoruz. Bunun yanında denenmeler sırasında dua ediyoruz. Denenmenin yaklaştığını gördüğümüzde dua ediyoruz. Daha farkına varmadan önce dua ediyoruz. Yani ne yapıyoruz? Dua ediyoruz. Şimdi bunun üzerinde duralım. Sadece "Ah ya Rab, ayartılıyorum" demek yeterli değildir. Eski Ahit'ten birkaç paragrafa bakmanızı rica ediyorum. Şimdi Mezmur 50'ye bakalım. Davut denenme hakkında çok bilgiye sahipti. Mezmurlarında da denenmelere çok çok yer verdi. Tanrı Mezmur 50:15'te şöyle seslenir. Sıkıntılı gününde seslen bana, seni kurtarırım, sen de beni yüceltirsin. Şimdi burada duralım ve Mezmur 57:1-3'e bakalım. Acı bana ey Tanrı, acı! Çünkü sana sığınıyorum. Felaket geçinceye kadar kanatlarının gölgesine sığınacağım. Şimdi bu paragrafa bir işaret koymanızı istiyorum. Çünkü bu paragrafı ezberlemenizin iyi olacağını düşünüyorum. Bu paragrafı iyi öğrenmeniz gerekiyor. Ne söylediğini ve nerede olduğunu iyi bilmeliyiz. Çünkü bu çok harika bir ayet sevgili dostlar. başınıza gelmedik şey kalmadığında, yani şeytan ayartılarla size baskı yaparken denenmeden çıkamayacağınızı düşünebilirsiniz. O zaman Mezmur 57:1'e tekrar kulak verin. Acı bana ey Tanrı, acı. Çünkü sana sığınıyorum. Felaket geçinceye kadar kanatlarının gölgesine sığınacağım. Dikkat edin, söylenen şu: kanatlarının himayesinde tehlike geçene kadar saklanacağım. Felaket geçene kadar. Yüce Tanrı'ya, benim için her şeyi yapan Tanrı'ya sesleniyorum. Gökten gönderip beni kurtaracak, beni ezmek isteyenleri azarlayacak, sevgisini, sadakatini gösterecektir. Burada yazar ayartı zamanında Tanrı'ya yakarıyor. Yakarmak önemli bir şeydir ama benim üzerinde durmak istediğim, ayartıya sürüklendiğimizi hissettiğimizde nasıl dua etmemiz gerektiğidir. Tanrı'ya yakarmalıyız. Ona şöyle demeliyiz: Tanrım, çaresizim. Eğer çaresiz hissediyorsanız kendinizi, Rabbe bunu söyleyin. Tanrı bu yaklaşımınızı işitmekten hoşlanır. Buna emin olabilirsiniz. Rab kibirli bir yakarışı sevmez. Rab, küçük bir aksilik var ve düşünüyorum ki senin de yardımınla bunun üstesinden gelebilirim. Hayır kardeşim, mahvolacaksın. Umutsuzluk içinde yakarmalıyız. Ey Tanrım, sana ihtiyacım var. Ey Tanrım, denenmede bir sınır çizeceğini söyledin. Ey Tanrım, bana bir çıkış yolu sağlayacağını söyledin. Tanrım, sadık olacağını söyledin. Denenmem sırasında bana yardımcı olacağını söyledin. İşte böyle umutsuzluk içinde yakarmalıyız. Tanrı'ya çaresizlik içerisinde yakarmak kutsal kitaba uygundur. Ey Tanrım, bana yardım et. Bunun neden böylesine önemli olduğunu göstermek ve dua etmemiz için bir yol olduğunu size açıklamak istiyorum. Dostlar, denenme sırasında şeytan füzelerini ateşlediğinde şeytanın düşüncelerine kapılabiliriz. Şeytanın düşünceleriyle düşünebiliriz. Hızla kendi düşünceleriyle besler insanı şeytan. Ama buna karşılık, eğer Tanrı'ya yakarırsam yoğunlaştığım nokta Rab Tanrı'ya dönecektir. Düşüncelerim artık şeytanın aklıma koyduklarında değildir. Artık düşüncelerim içimde haykıran Tanrı'nın ruhuna aittir. Dikkatim artık Tanrı'dadır. Dikkatim beni günaha çeken şeyden beni doğruluğa çeken şeye geçmiştir. Rab bana her denendiğim an içimde yaşayan kutsal ruhun varlığını ve benim için çıkış yolunu zaten hazırlamış güçlü yardımcıyı hatırlatır. Ancak burada dua hakkında ikinci bir nokta var. Eğer şöyle diyorsanız, ey Tanrım, deneniyorum ve zayıfım. Ya Rab, ne kadar çok düştüğümü sen bilirsin. Tanrım, bu ayartıya teslim olduğumu biliyorsun. Bunu yapmanın ne kadar hoşuma gittiğini biliyorsun. Tanrım, bunu yapmamalıydım. Evet, böyle söylediğiniz zamanlarda ayartıya odaklanıyorsunuz ve ayartıyı önemsiyorsunuz. Tanrım, çok zayıfım. Bu denenmeye karşı ne kadar da zayıfım tarzındaki çaresizlik dolu yakarış, Tanrı merkezli yakarıştır. Çaresizlik içerisinde yakarmak Tanrı'ya odaklanmıştır. O, denenmeler karşısındaki yakarışlarımızı duyar. Eylemi gerçekleştirecek olan O'dur. Dua merkezimiz O'dur. Çaresizlik içindeki beni kurtarmaya kadir olan Rab Tanrım, sana teşekkür ederim. Bana bir çıkış yolu sağladığın için sana şükrederim. Denenmeye bir sınır koyduğun için teşekkür ederim. İçimde olan dünyadakinden daha güçlü olduğu için teşekkür ederim. Bu denenmede sana yakarırım. Sana inanıyorum, sana güveniyorum. İsa Mesih'in kanına sığınıyorum. Yanıtları vermen için yakarıyorum. Beni kurtarman için yalvarıyorum. Ben senin çocuğunum. Evet dostlar, size şunu söylemek istiyorum. Şeytan bu dualarla başa çıkamaz. Dualarınız Tanrı odaklı hale gelince zihniniz eski doğanıza buyruk vermeye başlar. Bu evrenin egemeni, her şeye gücü yeten Tanrı benim yüreğimde yaşıyor. Beni güçlendirecektir. Bir çıkış yolu var, o bana bu yolu gösterecektir. Artık zafere giden yoldayım. İşte bu nedenle İsa Mesih öğrencilerine Matta 26:41'de şöyle demiştir: uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür. Şimdi dilerseniz birlikte dua edelim. Göksel Baba, sözünde bize basit ve açık yöntemler verdiğin için teşekkür ederim ve senin adını yüceltirim. Bu yöntemleri bizler anlayalım diye verdin. Kutsal Ruh her birimizin yüreğine bu adımların ne kadar önemli olduğunu kalıcı bir şekilde kazısın. Bize tetikte olmayı ve zaferli bir şekilde dua etmeyi öğretsin. Tanrı merkezli, Mesih merkezli, Kutsal Ruh merkezli dua etmeyi öğretsin. Ya Rab, sen bizi denenmeden çıkarmak için sadıksın. Senin yüce adını övüyoruz. Kurtarıcımız olan Rab Allah'ımızı yüceltiyoruz. Amin.
1: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşımda da değinildiği gibi, dua, günlük yaşamın denenmelerine karşı güçlü bir savunmanın temelidir. Dua ile Tanrı'ya yaklaşmamız çok önemlidir. Bu paylaşımın devamını gelecek programda dinleyebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 4418 faks çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: soru@radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light
4: 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

Holy Spirit, we invite you.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: 25 yıllık öğretmenim. Notum kıt diye adımı çıkarmışlar. Ama dumansız hava sahası projesine 10 üstünden 10 veriyorum.
0: Yani bu proje takdirle geçer mi hocam?
1: Hiç şüphem yok.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Adonai, we give you praise, Lord.
1: Sonsuz bir hayat.
2: Gerçeği tanıt.
3: Radio Light.
1: 103.6.
3: 103.6 FM.
4: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

Merhabalar, merhabalar sevgili dinleyenler. Evet, Nergis'le Çay Saati programımız başlıyor. Tekrar sizlerin karşısında olmaktan büyük bir gurur duyuyorum sevgili dinleyenler. Umarım sizler de beni dinlerken büyük bir keyif alıyorsunuzdur. Tekrar programıma hoş geldiniz diyorum. 103.6 Radyo Light'tan sizleri selamlıyorum sevgili dinleyenler. Evet, programımıza birazdan başlayacağız ama her zamanki gibi başlamadan önce iletişim bilgilerimizi sizlere hatırlatmak istiyorum. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0212 227 1047. Mail adresimiz ise nergislecaysaati@hotmail.com. Evet, şimdi benden sizlere güzel bir parça gelsin. Ardından hikayemizde burada olacağım.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, 103.6'nın sevgili dinleyenleri, programımıza hikayemizle devam edebiliriz tekrar. Bugün sizlere Kimlerdensiniz adlı hikayemizi paylaşmak istiyorum. Bir genç evlenme hazırlığına girişmişti. Kendisi henüz küçükken anne ve babasını kaybetmişti. Bırakılan bir miktar mülkün geliri ve akrabalarının yardımıyla tahsilini bitirmiş, kazançlı ve dürüst bir iş sahibi olmuştu. Ancak küçük yaşta hem annesini hem babasını yitirmenin hüznünü hayat boyu hep yanında taşımıştı. Evlenme kararını vermesinin ardından bu temiz ahlaklı gencin neşesi artmış, hayat bağları daha da kuvvetlenmişti. Ancak düğünden birkaç gün önce bozuk bir yüzle bana geldi. Belli ki bir üzüntüsünü anlatacaktı. Fakat başlangıç kelimelerini bulup çıkarmanın güçlüğü içindeydi. Bir süre sonra rüzgar yiyip dayanağından kurtulan bir kapı gibi gürledi. Anlattığına göre o sabah nişanlısının teyzesi biraz küçümser bir edayla yanına gelip ona şöyle demiş. Ahbaplarımız kızımızın kiminle evlendiğini öğrenmek istiyorlar. Sizi söylüyoruz ama soruyorlar acaba kimlerden diye. Ne dememizi arzu edersiniz? Delikanlı bu soruya da bu sorunun sorulma biçimine de içerlemiş. Ama cevabı da yapıştırmış. Hanımefendi, dürüst ve karakterlilerden dersiniz oldu mu diye cevap verir. Diğer bir hikayemize geçelim hemen. New York'ta yaşayan bir öğretmen, lise son sınıftaki öğrencilerinin diğer insanlardan farklı olan özelliklerini vurgulayarak onurlandırmaya karar vermişti. Kaliforniya Delmar'dan Helic Burgess tarafından geliştirilmiş süreci kullanarak her bir öğrencisini teker teker tahtaya kaldırdı. İlk önce öğrencilere sınıf ve kendisi için ne kadar farklı olduklarını belirtti. Sonra her birine üzerinde altın harflerle ''Siz çok önemlisiniz'' yazılı bir mavi kurdele verdi. Daha sonra kabul görmenin toplum üzerinde ne gibi etkileri olacağını anlayabilmek amacıyla sınıfına bir proje yaptırmaya karar verdi. Her bir öğrencisine üçer tane daha kurdele verdi. Onlardan bu töreni gerçek dünyada devam ettirmelerini istedi. Öğrenciler daha sonra sonuçları takip edecek, kimin kimi onurlandırdığını tespit edecek, bir hafta boyunca sınıfa bilgi vereceklerdi. Çocuklardan biri gelecekteki kariyer çalışmaları için kendisine yardımcı olduğundan yakınlarındaki bir şirketin üst düzey görevlisini onurlandırmıştı. Adamın yakasına mavi kurdeleyi iliştirmişti. Daha sonra iki tane daha kurdele vermiş ve sınıfça bu konuda bir projemiz var. Sizden onurlandırmanız için birinizi bulmanızı istiyoruz. Onurlandırdığınız insanlara ekstra kurdele de verin. Böylece onlar da bu projenin devam etmesi için başkalarını bulabilirler. Daha sonra lütfen bana ne olduğunu konusunda bilgi verin. O gün üst düzey yönetici, suratsız biri olarak bilinen patronun yanına gitmeye karar verdi. Patronun odasına girdi ve patronuna yaratıcı bir deha olduğundan ötürü onu takdir ettiğini söyledi. Patron şaşkınlığa uğramıştı. Patronuna mavi kurdeleyi yakasına takmasına izin verip vermeyeceğini sordu. Şaşkına dönen patron, tabii ki şeklinde yanıt verdi. Üst düzey yönetici mavi kurdeleyi patronun tam kalbinin üzerine ceketine iliştirdi. Ekstra kurdeleyi verirken, ''Bana bir iyilik yapar mısınız? Siz de bu kurdeleyi onurlandırmak istediğiniz birine verir misiniz? Bunu bana veren çocuk okulda bir proje yaptıklarını söyledi. Bu kabul görme töreninin devam etmesi gerekiyormuş. Böylece insanları nasıl etkilediğini belirleyecekmiş.'' O gece patron evine geldiğinde 14 yaşındaki oğlunu yanına oturttu. Bugün bana inanılmaz bir şey oldu. Ofisteydim. Üst düzey yöneticilerden biri içeri girdi. Bana hayran olduğunu söyledi ve yaratıcı bir deha olduğum için bu kurdeleyi üstüme iliştirdi. Bir hayal etmeye çalış. Benim yaratıcı bir deha olduğumu düşünüyor. Siz çok önemlisiniz. Yazılı bir kurdeleyi tam göğsümün üzerine taktı. Bana ekstra bir kurdele verdi ve onurlandıracak başka birini bulmamı istedi. Arabayla ve eve gelirken bu mavi kurdeleyi kimi onurlandırabileceğimi düşündüm ve aklıma sen geldin. Ben seni onurlandırmak istiyorum. Günlerim aşırı yorucu geçiyor. Eve gelince sana pek ilgi gösteremiyorum. Bazen derslerden aldığım notları beğenmeyince veya odanı toparlamayınca sana bağırıp çağırıyorum. Oysa bu gece bir şekilde buraya oturup sana benim için ne kadar farklı olduğunu söylemek istedim. Annen gibi sen de benim hayatımdaki en önemli insansın. Sen mükemmel bir çocuksun. Seni seviyorum. Şaşkına dönen çocuk ağlamaya başlamıştı. Bütün vücudu titriyordu. Başını kaldırdı, gözleri yaş içinde babasına baktı ve ''Yarın intihar etmeyi düşünüyordum. Baba, ben senin beni sevmediğini düşünüyordum. Ama artık her şey farklı.'' dedi. Birbirimize sevgi sözcükleri kullanmanın ne kadar önemli olduğunu aslında bu hikaye aracılığıyla görebiliyoruz. Gerçekten birbirimize güzel sözler söylemeyi alışkanlık haline getirelim bence. Hatta siz de bu çocukların yaptığı gibi siz de böyle bir tören başlatabilirsiniz. Siz de bir başkasına gidip onun güzel yönlerini söyleyip ona bir kurdele verip onun da bunu başkasına yapmasını isteyebilirsiniz. Gerçekten güzel bir şey. Birbirimizi güzel sözlerle teşvik etmek, birbirimizi yüreklendirmek ve birbirimize sevgimizi göstermek gerçekten hayatımızı, hayatı değiştirecek en önemli unsurlardan biridir. Bir atasözümüz bile var. Tatlı dil yılanı bile deliğinden çıkarır. Bu yüzden gerçekten en kötü diye düşündüğümüz insanlara bile güler yüzle davrandığımızda, sevgiyle davrandığımızda değiştiğini gerçekten göreceksiniz. Evet sevgili gençler, özellikle sizler ailenize, annenize, babanıza, arkadaşlarınıza mümkün olduğunca güler yüzle ve güzel sözlerle karşılık verin. Birazdan sağlık bilgimize devam edeceğiz ama önce kısa bir müzik aramız var.
1: Gerçeğe bir adım at. Radio Light.

Evet, tekrar sizlerle beraberiz sevgili dinleyenler. Sağlık bilgisiyle kaldığımız yerden devam edeceğiz demiştim. Bugün sizlere fazla yenen kızartmalı yiyeceklerden bahsedeceğim. Verdiği zararlardan bahsedeceğim. Çin ve Tayvan'da yapılan araştırmalarda sürekli kızartma yapan kadınlarda uçucu maddeler nedeniyle akciğer kanseri, yüksek sıcakta kızartılan et dolayısıyla da kalp hastalıklarına neden olup bu riskleri arttırdı. İzmit Belediyesi'nce Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen bitkisel atık yağların geri dönüşümü konulu panelde konuşan Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nilgün Akın, bitkisel atık yağların insan sağlığına olumsuz etkilerini şöyle anlattı. Zeytin, ayçiçeği, mısır ve pamuktan üretilen bitkisel yağların kızartmalarda kullanıldıktan sonra kimyasal değişime uğradığını ifade eden, artık kızartma yağlarının insan sağlığına zararlı olduğunu dikkat çeken Profesör Doktor Nilgün Akın, kızartmada kullanılan bitkisel yağın renginin koyulaştığını, akıcılığının azaldığını dile getiren doktor şöyle devam etti. Patates kızartmalarında nişasta ve yağın reaksiyonu sonucu kanserojen etki görülebiliyor. 170 derecenin altında yapılan patates kızartmasında bu kanserojen etki görülmüştür. Kızartma içinde kopmuş yağ zincirindeki kutupların ölçülmesi toplam polar madde ölçümü olarak adlandırılır. Toplam polar madde oranı %25'in üzerinde olursa sağlığa zararlıdır. Bu oran Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın 2007 yılındaki telbiinde belirtilmiştir. Bu ölçüme gerek duymadan yağın renginin koyulaşması, kötü kokması, kıvamının artması ve köpürmesi yağın atık hale geldiğini belirler. Ayçiçeği yağı da en fazla 3 kez kullanılmalıdır. Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mustafa Çanakçı da bitkisel atık yağların geri kazanımında Avrupa ülkelerinden örnekler verdi. Atık yağların ev akarına boşaltılmasıyla kanalizasyon hatlarının tıkandığını, bu yağların arıtma tesislerine zarar verdiğini, deniz ve akarsuları kirlettiğini bildiren doktor, Amerika'da, Avrupa ülkelerinde atık yağların toplanarak biyodizel üretiminde kullanıldığını belirtti. En yaygın uygulamanın Avusturya'da görüldüğünü ifade eden doktor, bu ülkede 600 civarında atık yağ toplayan şirketin faaliyet gösterdiğini vurguladı. Türkiye'de yılda 1,5 milyon ton bitkisel yağ tüketildiğini ve 350 bin ton atık yağ oluştuğunun sanıldığını ifade eden Profesör Doktor Çanakçı, bazı belediyelerin atık yağların konutlardan toplanması çalışmalarına başladığını da kaydetti. Evet, atık yağların toplanması muhtemelen daha iyi olacaktır. Aynı şekilde lavaboları da tıkaması, diğer kanalizasyon giderlerini de tıkaması tabii ki kötü oluyor. Bu yüzden atık yağları toplamak, onları farklı bir şekilde geri dönüşüm haline getirmek daha mantıklı olacaktır. Umarım burada da bizim belediyelerimiz de böyle bir çalışmaya başlar. Şimdi sevgili dinleyenler, tekrar kısa bir aramız olacak. Daha sonra da ardından sizlere ilginç bilgiler, yani merak ettiğiniz konular hakkında bilgi vereceğim sizlere. Sakın bizden ayrılmayın.

Evet, 103.6 Radyo Light Nergis'te Çay Saati programımız devam ediyor sevgili dinleyenler. Şimdi ilginç bilgilerde güneş tutulması nasıl olur? Bu konuda size bilgi vermek istiyorum. Güneş tutulması, ayın yörünge hareketi sırasında dünya ile güneş arasına girmesi ve dolayısıyla ayın güneşin kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için ayın yeni ay evresinde olması ve dünyaya göre güneşle kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin dünyanın güneş çevresindeki yörünge düzlemiyle çakışması gerekir. Bir yıl içinde ay dünya çevresinde yaklaşık 12 kez dönmesine karşın ayın yörünge düzlemiyle dünyanın yörünge düzlemi arasında 5 derece kadar bir açı olması sonucu ay her defasında güneşin tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden yılda 2 ila 5 arasında güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için güneş tutulması çok ender bir olaydır. Tam güneş tutulması, ayın güneşin dünyadan disk halinde görünen ışık yuvarını tümüyle örtmesiyle oluşur. Ve güneşin çok parlak olan ışık yuvarı, ayın karanlık gölgesiyle örtülür ve güneşin ışık yuvarından çok daha soluk olan güneş tacı çıplak gözle görülebilir hale gelir. Tutulmaya ancak tam tutulma zamanında güvenli olarak çıplak gözle bakılabilir. Bu sırada hava, parlak yıldızlar ve gezegenler gözle görülebilecek kadar kararır. Tam tutulma dünya yüzeyindeki dar bir koridorda gözlenebilir. Halkalı güneş tutulması, ayın güneşin önünde tam kavuşmalı geçişinde güneşi tam örtmediği zaman gözlemlenir. Ayın çapı, güneşin ışık yuvarının çapının yaklaşık 400'de biridir. Ancak ayın dünyaya uzaklığı, güneşin uzaklığının yine yaklaşık 400'de biridir. Bu yüzden ayın dünyadan görünür büyüklüğü, güneşle yaklaşık olarak aynıdır. Ancak gerek dünyanın güneş çevresindeki, gerekse ayın dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığından, ay her tam kavuşumlu geçişte güneşi tam olarak örtmez. Bu durumda güneş diskinin ay tarafından örtülmeyen kısmı dünyadan halka şeklinde gözlemlenir. Hibrit güneş tutulması, tutulmanın dünya yüzeyinin bazı bölgelerine tam, bazı bölgelerinde halkalı olarak gözlenmesi demektir. Hibrit tutulmalar ender olarak görülür. Parçalı güneş tutulması, ayın güneşi kısmen örtmesi sonucunda oluşur. Her tam ve halkalı tutulma, parçalı tutulma olarak başlar ve tam kavuşmadan sonra yine parçalı tutulma halinde devam eder ve biter. Tam tutulma sırasında tutulmanın tam olarak gözlenebildiği dünya yüzeyindeki dar koridorun dışındaki geniş alanlarda tutulma parçalı tutulma olarak görülür. Hemen bir tane daha kısa bir ilginç bilgi sizlere aktarmak istiyorum. Neden buzlanmış yollara tuz dökülür? Tuz yaşamsal öneminden ötürü çok iyi bilinen ve günlük olarak sık kullanılan bir mineraldir. İnsanın tuzu ne zaman kullanmaya başladığı kesin olarak bilinmese de tuzla tanışması oldukça eskiye, milattan önce 1000 yılına gider. Mutfak raflarımızın demirbaşı konumunda olan tuz, doğanın çetin koşullarıyla mücadele etmemizde de çok etkili bir öneme sahiptir. Özellikle kışın çok kar yağışı olan bölgede yaşayanlar, kar yolları görevlilerinin yoldaki buzlanmayı gidermek için tuz kullandıklarını bilir. Peki, tuz bunu nasıl sağlar? Tuz sanıldığı gibi suyun içinde şeker gibi erimez, dolayısıyla buzun içine girince onu çözer. Buz çözüldüğünde tuz olduğu gibi kalır ve o su tuzlu su olduğundan erime noktası saf sudan daha düşük olur. Buzlanmış yollara tuz döküldüğünde tuz önce buzla çözümlenerek bir buzlu su tabakası oluşturur ve bu çözeltinin donma noktası düşük olduğundan sıfırın altında sıcaklıklarda bile donmadan kalabilir. Günümüzde Amerika'da üretilen tuzun %45'i yollardaki buzun eritilmesinde kullanılır. Bilindiği üzere su sıcaklığı 0 dereceye varınca donar. Suya tuz ilave edilerek bu donma sıcaklığı da düşer. Suya %10 tuz eklendiğinde donma sıcaklığını 6 dereceye indirir. %20 tuz karşılaştırıldığında ise -16 derecede donar. Ancak yolun veya buzun ısısı
-16 dereceden de azsa artık tuzun erimede pek etkisi olmaz. Sadece buzun üstünde kalarak tekerlerin kaymasını azaltabilir. Evet, ilginç bilgilerden de bugünlük bu kadar sevgili dinleyenler. Tekrar güzel bir müzik gelsin benden sizlere, ardından da kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Evet sevgili dinleyenler, Ahmet Batman'dan Sabah Uykum adlı kitabından sizlere bir iki bölüm okumak istiyorum. Hemen bu çok güzel şiir gibi güzel sözleri sizlere okumak istiyorum. Bazıları şiir, bazıları da bir yazı şeklinde.

devam ediyor. Evet, artık birkaç harf noksan yaşıyorum adlı bir başlıkla güzel yazımıza devam edebiliriz. Ben ölüyorum be kızım. Emin ol, bundan daha kısa bir cümle bulamazdım yokluğuna. Isınamıyorum sensiz. Daha çok sevmek istiyorum seni ama yetersiz kalıyorum. Sanki kimse kimseyi bundan daha fazla sevemez gibi hissediyorum. Ben sende bütün limitlerimi zorladım. Sevmek belki 6 harf ama ben seni severken binlerce 6 harfi gömdüm kalbime. Git dedim ama sırf kalmayacağını bildiğimden kal desem de olmazdı. Kalmazdın, gidecektin. Omuzlarım boş kaldı. Bütün iyi niyetlerim tükendi. Dizlerimde başın, parmaklarımda kaşın yok. Ben senin kaşlarını bile sevdim. Sadece bir an düşün, kaşlarını seven bir adam düşün. Hayallerini senin kaşlarından yapan bir adam. Ben bu sevginin ötesine geçmiyorum. Ötesi yok. Belki de benden daha çok severler sandın. Gülüşünü başkaları öper, saçlarını başkaları okşar sandın. Olmadı değil mi? Olmaz ki. Allah senin saçlarını benim parmaklarımın arası için hazırlamış sanki. Başkasına yakışır mı sandın? Ben bu sabah hiç olmayacak kadar umutsuzum. Benden bahsediyoruz. Hani sana her zaman merak etme, her şey yoluna girer diyen benden. Ben artık ikimiz için doğacak bir güneş olduğuna inanmıyorum. Bize dair bütün inançlarımı kaybettim. Dizlerim unuttu seni. Gülüşün desen aklıma geldiğinde evden çıkıyorum. Döndüğümde gülüşün gitmiş oluyor. Ben çok kandırdım kendimi ve artık tutunacak tek bir dalım bile yok. Gidiyorum aynalara bakmadan. Saçım başım dağınık. Sanki yıllardır çok sevdiğim birine veda eder gibi gidiyorum. Senin olmadığın sahillere, senin olmadığın sokaklara, senin olmadığın şarkılara, filmlere. Adını unutmak istiyorum. 6 yaşında olmak istiyorum adındaki harfleri öğrenmek için. Sensiz yaşayabiliyorsam birkaç harf noksan da yaşayabilirim. Aşk çok kısa cümlelerin içine sığan bir şey. Aşk bulunması zor bir Hint kumaşı gibi. Aşk kayıp bir kıta gibi. Sen fena halde aşka benziyorsun. Bana yazdıkların kadar güzelsin ve dünyadaki en güzel coğrafya senin yanın. Şimdi bana haritadan bir yer seç deseler, ben yine senin yanını seçerim. Belki de bu bir seçim değil, tutsaklık. Sende kaybettiğim ruhumun beni çağırması gibi bir şey. Aşk bir halı deseni baktıkça başkalaşan, aşk senin gülüşünü hiçbir yerde bulamamak. Aşk gecenin köründe nöbetçi eczane aramak gibi. Sen fena halde aşka benziyorsun. Beni üzdüğün kadar güzelsin. Adını adıma kattığın kadar varsın. Sanki bir denizin en hırçın dalgasısın. Aşk seni özlemek, seni çemberin içine hapsetmek. Belki de bu bir tutsaklık. Kalbinin içine sıkışan ben kadar güçsüz. Aşk dışarıdan gördüklerin değil, aşk içinde sen olan tüm hayallerimi başkalarının yaşaması. Aşk uyku haplarına rağmen uyumamak gibi. Aşk fena halde sana benzer. Şimdi sana çarpan bu kalp, otomatik kapı değil ki ayakta duran yolcuya çarpsın. Beni kaybetme, aşk benim güzel kadın, benim içime etme. Son bir tane daha sizlere okumak istiyorum. İnsan beklentileri kadar mutsuz olur. Beklentileri kadar çabuk yaşlanır. Yorulur, tükenir. Beklenti olmasaydı çok daha rahat bir hayat sürebilirdi. Ama her şeyin içinde var. Attığın her adımda bir beklentin var. Ne olacağını bilmeden yaptığın her işte hep aynı şeydir seni yoran beklentilerin. İnsan çok şey bekler. Aşktan, sevgiden, insandan, en nihayetinde hayattan. Bizler beklentiler üzerine kurulmuş canlılarız ve canımızın en çok acıtan şey hayal kırıklıklarımız. Ne kadar büyük hayaller, o kadar büyük hüsranlar. Aslında her insan hayali kadardır. Çünkü hayali olmayanın yaşama arzusu da olmaz. Yaşamak bir bakıma umut edebilme biçimidir. Birini çok sevmek, ondan aynı sevgiyi umut etmektir. Hani derler ya, ben onu seveyim, o beni sevmese de olur. O işler öyle olmuyor işte. Sevilmediğin zaman canın yanabiliyor. Üstelik seni sevmezken başkasını seviyorsa işte bu, güneşe yalın ayak basmak gibi bir şey.
Düşünden düşer ama içinden düşmez. Çok sevmediysen anlayamazsın. Çok sevdiysen sorgulayamazsın. Sevmek bir umut olduğu kadar da bedel ödemektir. Seni seviyorsa da, sevmiyorsa da ayrı bir bedel ödersin. Belki de bu dünyaya kalbimizin bedellerini ödemeye geldik. Bir kibrit çöpü olduğunu düşün. Sevdiğine alev aldın demektir. Sevdiğine yandın demektir. İşte bütün mesele bu. Ya birinin elinde kül olursun ya da dönersin ve yanmak için başka birinin ateşini beklersin. Seni çok sevecek birisinin. Evet, bu güzel ve anlamlı söz için Ahmet Batman'a buradan saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet sevgili dinleyenler, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlerle birlikte olmak, sizlerle beraber program yapmak gerçekten benim için çok keyifliydi. Umarım sizler için de keyifli olmuştur. Dinlerken keyif almışsınızdır. Bir dahaki programa dek, görüşünceye dek kendinize çok iyi bakmanızı diliyorum. Ve hemen iletişim bilgilerimizi de hatırlatmak istiyorum. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0212 227 1047. Mail adresimiz senergis.caysaati@hotmail.com. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle kalın, mutlu kalın ve hoşça kalın.

let's lift them up. Come on, put your hands together.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi.
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
8: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
7: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
9: What a glorious night to be able to sing about the gospel of Jesus Christ. Praise the Lord.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Ben çocuğuma gözüm gibi bakarken birileri gelip yüzüne duman üflüyordu. Ama artık rahatım. Bir anne olarak çocuğumun sağlığı için dumansız hava sahası hareketini sonuna kadar destekliyorum.
0: Bütün anneler de sizin gibi düşünüyordur. Eminim.
2: Elbette. Bütün annelere destek vermeye çağırıyorum. Çok önemli.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

give you praise for your mercy.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6. 103.6 FM. Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

103.6 FM 103.6 Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

together, the joy of the Lord is my strength. Say it.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.